hatta bir işe yakalandı. Hâsî dişler hantısı işte soğuta kaldı. Hâki dütte fukki hâs bahu dili. Gütki leskalazı tıfınadır istiyandı. Tümlel tağdır. You want to see.

Hiyerarşiliği, hiyerarşiliği, hiyerarşiliği, hiyerarşiliği.